Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e devam edir.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salkım pomidor 59 gepik. 1 kilogram karpuz 69 gepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 kepik, 1 kilogram karpuz 69 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir.

0: Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. Bilitinlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödeveni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödeve gebzin avtomatik olarak ödeve kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 kepik, 1 kilogram karpuz 69 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 kepik, 1 kilogram karpuz 69 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. Ela giymek.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da əla təkliflər sizi gözləyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salxım pomidor 59 qəpik, 1 kilogram qarpız 69 qəpik. Təkliflər 8 iyul tarixinədək keçərlidir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ele teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 gepik, 1 kilogram karpuz 69 gepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. Ele kıymetler için.
2: Bravo, doğru seçim.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 gepik, 1 kilogram karpuz 69 gepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo!

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
2: Bravo! Doğru seçim.
3: E-Money ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. E-Money, hallonda.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salkım pomidor 59 kepik. 1 kilogram karpuz 69 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün. 1 kilogram salkım pomidor 59 kepik. 1 kilogram karpuz 69 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo.
2: Doğru seçim.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

0: Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 qəpik, 1 kilogram karpuz 69 qəpik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. Ela giymek.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

0: Vanski'da tünebakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: sınavı da 2 kısa günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetli serperi teklifler için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

0: 1 kilogram Valio kere yağı 24 manat 75 qəpik. Super qiymətlər keyfiyyətli məhsullar üçün.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. ÖDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

0: Kubanski'da Günebahan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrlik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyul'a dek devam edir.

0: manat 99 gepik. 3,9 litrelik bir sil, yucu gel çeşitleri. 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mahsullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşay Miyat basmati düğü 17 manat 99 gepik 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kenayet edin minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinleyin.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 kepik, 1 kilogram teze soğan 55 kepik. Teklifle 8 Eylül tarihine dek geçerlidir. Ella kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliği tat, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Nar mesullarını al. Bravo Mobil tepkiginde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11

0: super kıymetle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş çeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel çeşitleri 18 manat 99 gepik. Serperi teklifler ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşaymiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, 50 onda.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir. Siz Bravo

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da 50 teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 gepik, 1 kilogram karpuz 69 gepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. 50 kıymetler için. Bravo.

0: Bravo'da süper yemekler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pınar Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper yemekler keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da super giveaway'ler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Güne Bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbeli teklifler ve keyfiyetli mahsullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik bütçenize kanaat edin minimum kıymet max

0: Radyonu dinleyirsiniz.
1: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Danski'da tünebakan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Poma Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da süper kıymetle sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Pınar Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.

0: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinlediniz.

Bravo'da süper giyimekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Çeşitleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel Çeşitleri 18 manat.

0: Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
1: Emon ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo da. Süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Güne Bakan Yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetle keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler seferi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fürsət. Uşaq üçün Sleepy 5 çeşidləri 9 manat 99 qəpik. Bu fürsəti qaçırmayın. Super qiymət. Sərfəli təkliflər üçün.

Klavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrlik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Sloboda Güne Bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer Su kere yağı 15 manat 99 kepik. Serperi teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 İyul tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşa emiyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik süper kıymetler serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuca gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serpeli teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serpeli teklifler için.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: paketler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 kepik, 1 kilogram teze soğan 55 kepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Yeniliği tat, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fantanar məhsullarını al. Bravo Mobil Tətbiqində ştamp toplamağa elə indi başla. 5 ştampı tamamla, 6-cı Sprite və ya Fantanı pulsuz qazan. Kampanya 11

0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarifine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu toz şişeleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu gel şişeleri 18 manat 99 gepik. Serbest teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarifinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamasha emiyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Champion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet maksimum keyfiyet için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine de 5 litrelik Kubanski Dağ Günebakan yağı 15 manat 99 gepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun yağı 29 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ADV Gebzin avtomatik olarak ADV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 iyula dek devam edir.

Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihte de 2 litrelik final güne bakan yağı 8 manat 69 gepik. 1 tam 19 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler.

0: Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. Ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M-10, 50 onda.

0: Bravo'da super giyvetle sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda Günebakan yağı 7 manat 35 gepik. 1 kilogram Azer Süt kere yağı 15 manat 99 gepik. Serferi teklifle ve keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Postadora Pomaz Zeytun yağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşay Miyat Basmati Düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempiyon Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

Bravo'da süper giymekle sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Persil Yucu Gel Yeşilleri 18

Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Kostadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Çempion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihine dek 2 litrelik final Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler keyfiyetli mesullar için. Bravo,
1: doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşaq için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.
1: Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

Lavyanskaya kere yağı 15 manat 99 kepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytun yağı 11 manat 99 kepik. 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 kepik. 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 kepik. 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 kepik. Bütçenize kenayet edin. Minimum kıymet maksimum.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözleyir. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz Şeşitleri 18 manat 99 gepik. 3.9 litrelik Persil Yucu Genç Şeşitleri 18 manat 99 gepik. Serbeli teklifle ve keyfiyetli mahsulları için.
1: Bravo! Doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela Gimete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kereyağı 15 manat 99 gepik. 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik. 5 kilogramlık Tamaşay Miyat basmati düğü 17 manat 99 gepik. 500 gramlık Çempion Karaçay 12 manat 19 gepik. 7 kilogramlık Ariel Yucu Toz 18 manat 99 gepik. Bütçenize kanaat edin. Minimum kıymet, maksimum keyfiyet için.
1: Bravo! Doğru seçim.
2: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
3: M10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2% anında balansına geri kaydır. M10, hallonda.

0: Kubanski Dağ Tünebakan Yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso Pomaz Zeytun Yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 XL günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşak için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo Bazar'da ela teklifler sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram salkım pomidor 59 gepik. 1 kilogram karpuz 69 gepik. Teklifler 8 yıl tarihine dek geçerlidir. Ela kıymetler için.

0: Gram. Valio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler, keyfetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 İyula'da devam edir.

Bravo Bazar'da Ella teklifle sizi gözleyir. Yalnız 3 gün 1 kilogram teze kartof 59 kepik, 1 kilogram teze soğan 55 kepik. Teklifle 8 yıl tarifine dek geçerlidir. Ella giymekler için.

0: serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik 32 rulonluk papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler serperi teklifler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et, ödeveni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödeve gebzin otomatik olarak ödeve kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

Yeniliyi dağıt, şansını artır. Yeni Sprite Mojito ve Fanta Normal sularını al. Bravo Mobil tepkiginde ştamp toplamağa ele indi başla. 5 ştampı tamamla, 6. Sprite veya Fanta'nı pulsuz kazan. Kampanya 11 İyul tarihlerinde yalnız Bravo Mobil tepkiginde geçerlidir.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et, ödevini gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, ödevi gebzin. Avtomatik olarak ödevi kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo da 2 Excel günleri başladı. 22 iyul tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 yıl tarihine dek 2 tam %97 litrelik Peru yuvucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik. 32 rulonlu papya tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serperi teklifler için.
1: Bravo. Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın.

Bravo'da Super Bilet'le sizi gözlüyor. 22 yıl tarihine dek 7 kilogramlık Ariel Yucu Doş Yeşilleri 18 manat 99 gepik 3.9 litrelik Birsil Yucu Gel Yeşilleri 18

0: Kartları çok serfelidir. Unibank kartı ile Bravo'da ödeniş et. Düz 5% yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo. Doğru seçim.
1: Bravo'da 2 Excel günleri başladı. 22 Eylül tarihine dek 2 tam %97 litrelik Pervu, yucu gel çeşitleri 10 manat 49 gepik, 32 rulonluk papya, tuvalet kağıdı çeşitleri 12 manat 99 gepik. Süper kıymetler, serferi teklifler için. Bravo.

Bravo'da bir bank kartıyla ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'de devam edir.

0: Bravo da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 İyul tarihinde 2 litrelik Günal Günebakan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için.

0: Vanski'da tüne bakan yağı 15 manat 99 kepik. 3 litrelik Basso pomaz zeytun yağı 29 manat 99 kepik. Süper kıymetli, keyfiyetli mesullar için.
1: Bravo. Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. TELES, kampanya 23 yıla dek devam edir.
3: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
4: M-10 ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlərində etdiyin alışverişlərin 2% anında balansına geri qayıdır. M10, həll onda.

0: Bravo'da Unibank kartları çok serfeledi. Unibank kartıyla Bravo'da ödeniş et, düz 5 faiz yüksek cashback kazan. Süper fırsatlar için Bravo, doğru seçim.
1: Siz Bravo Radyo'nu dinliyorsunuz.
2: Emoni ile Bravo'da ödeniş daha rahat. Alışveriş ise zövklüdür. İndi Bravo marketlerinde ettiğin alışverişlerin 2 faizi anında balansına geri kaydır. Emon, hallonda.

0: Bravo'da super kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihine dek 1.8 litrelik Slaboda güne bakan yağı 7 manat 35 kepik. 1 kilogram Azer süt kere yağı 15 manat 99 kepik. Serbest teklifler ve keyfiyetli mensuplar için.
1: Bravo, doğru seçim.
0: Bravo'da her haftanın 5 günü 5 yıldızlı mesul Ela kıymete 6-10 yıl tarihinde 1 kilogram Slavyanskaya kere yağı 15 manat 99 gepik 1 litrelik Costadora pomaz zeytinyağı 11 manat 99 gepik 5 kilogramlık Tamaşay miyat basmati düğü 17 manat 99 gepik 500 gramlık Champion karaçay 12 manat 19 gepik 7 kilogramlık Ariel yucu toz 18 manat 99 gepik bütçenize kenayet edin minimum kıymet maksimum

0: Balio kere yağı 24 manat 75 kepik. Süper kıymetler keyfetli mesullar için.
1: Doğru seçim.
2: Bravo'da bir bank kartı ile ödeniş et. EDV'ni gözlemeden geri al. Kampanya müddetinde. Kartla, QR'la, Apple Pay ve Google Pay ile öde, EDV Gebzin avtomatik olarak EDV kabinetine alav olunsun. Üstelik meblağın 30 gün gözlemeden geri kaytarılsın. Teles, kampanya 23 Eylül'e dek devam edir.

0: Bravo'da süper kıymetler sizi gözlüyor. 22 Eylül tarihinde 2 litrelik Final Günebahan yağı 8 manat 69 gepik. 1,9 kilogramlık Sultan Basmati düğü 8 manat 99 gepik. Süper kıymetler, keyfiyetli mesullar için. Bravo.
1: Doğru seçim.
0: Bravo'dan mühteşem fırsat. Uşağı için Sleepy 5 çeşitleri 9 manat 99 gepik. Bu fırsatı kaçırmayın. Süper kıymet. Serfeli teklifler için.